aşkın değil de aşkın. Sıra kaderi ki de aşkın ki bir sıkat bu cihana da gözüme bulup da bir yer aşkın yapalı sözüne yaptığı bir başka güvenli gidilmiş. Ama bizi bu cihana aşkın da bakıp sayı sanandan, donanı bir sürü aşkın olsun ve aşkın ki de durana dört çalkat kere aşkın ki bahar ve agar ye ne hu, tu cihana kaysa hu da. Ve bakı sabtu parişya hu. Yedaya ye mandir ka pahatin ki tu buga hat aşkın ko cihana ki dolni ka hunat ki ki kadi kadi ye rishto ko संदेश देने का भी काम करते हैं क्या बात